Ardo, Noziye Karamatlı, Mehrini Guru Rustam, Faruk Hasanov ve Guru Hishams. 27 iyun Maydan İstiklal. Konserti büzurgi baynalmilali bakhşide baruzi vahdat-i milli. Daromad azad.